0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Ya mehtaba nabî ha ser akşam bile bile kumara ya Neştirdik
2: Desir o

Ey jawjara kedim bixiratin serça varahatin sersara rahatin ha un TRT Kurd Radio gurdartkin programa me roniya roje berdawam dikaz Hasan Ortaç hatta saat daha me bhavra ben heji dve dema khoya khoştemek gelek istran khoya

Guhdarên Aziz, îro 21 Gulana 2026 Roja Pêncşemeye, di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saat çaran dest pêk kir. Ez Şermin Sayan. İsrail'e tehdil aktivistin sumude kir. Türkiye nerletli ani. Her uha İspanya'yı jihwest ku vezir İsrail'i ye Tamar Ben-Gvir neke ve velatiyen yekiti Avrupa'yı. İsrail'e hunkar duhaze li şeriaya rojava li cihi ajans alikariya Filistinyan qarekole çeke. Netoyen yek buye ev karar bütün dişen mezar kir. İran'a eşkere kir ku müzakereye nuan u Amerika'ya binav beyinkariya Pakistan'a didomun. Bişte ve geşedane piyese rahat kir. Fiyata sotemeniye jisedi benç daket. Her uha Trump şuhuest encame kirind jihev ditinan derkeve. Medyaya İsrail'e iddia kir ku ekiba Trump jibo ev bi İran'i vel hev bike zehtanlı seroke hodikin. Rehistana tendürüste ya cihan eşkere kir ku li Kongo'ya cure iki nu ye ebolaya derketiye. Dermane ve encah hatta nehmehan ve hazır be. Şirketa teknolojiye metaye jisedi dehe xebatkarin xoye jikar derxistin. Amerika'yı be hince takus 30 sali beriyana ha çar velatiyen nuan kuştine. Dozlu seroke kübayiye beri Raul Castro vekir. Castro naha nodu çar saliye. Serok Komar Erdoğan da telefone de bi Serok Amerika'yı Trump'ra beyivi. Trump işte haberdane got tekiliyen me geleki başın. Herhua Erdoğan Serok Veziri Sudani Kamil İdrisçi ile Ankara'ya zaman. Alikare Serok Komar Cevdet Yılmaz derhaqe lehiya tokade de peyivi. Yılmaz diyar kırkı du vakti de müdahale kırını. Loma tutuşt bütü kesi nehatiye. Her uha vezira malbati u hizmetin civaki Mahinur Özdemir Göktaş'ı jirağı hantku jimağ duran re 20 milyon lira şandını. İstanbul'e operasyona tiryake çebu. Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz u Blok Sejit'te çardeh merif hatın zeft girin. Futbolise Beri Ümit Karan, Jibel Frotuna tiryake hatı bu hapis girin. Dadger, Jibowi, Dozdeh Sal Univ, Cizayi hapse huast. Mahkeme Jibo Mehmet Akif Ersoy u şeş hevale nuy iddianame hazır kir. Dozger Bona Ersoy her ikim düsü du heftü heft sal cizayı hapse huast. Çeteye ki de internette de Lyserna ve Tokiye malpera sehte vekir. Velati hapandın u neh milyon lira jestendin. Emniyeti avet servan çardeh kes bünçer girin. Navent Kocaeli, Lise Bajaran operasyona bahisa der kanuni çebu. Mahkeme Dehkumanbar Şandın hapsi. Emniyeta İzmir'e jibo kefaltına kaçak u Fraran operasyoneki berfereh lıdarhıst. Sedu penci u haft kes zaft girin. Li Colemerge operasyona behisader kanuni u legal kırına pereyan çebu. Bistü çarkes hatın hapskirin. Dosyeyen kesas ne diyar yek bi yek vedibin. Navend İzmir, Leneh Bajaran, Ciber Doza Doruk Han Büyük Işık, Bistü Şeş Kumambar hatın zeftkirin.
Liber veriya Sêrtê du karker bi ceyranê ketin. Yekî canda, yedin jî birîndar bû. Doh li Meletiyê di erdhêja paşîn de 85 kes birîndar bûbûn. Ji wan 81 ji nexweşxaneyan derketin. Li Hatayê baranekî guş hat. Lehî rabû li navçeya Suwêdayê pirêk hilweşiya. Li Antalyayê jî mirovekî can da. Li Samsunê ji bo ku talûkeya lehiyê kêm bibe, wezîfedaran ji berajan av berda. Guhdarên hêja, bultena saet 4-an ya TRT Kurdî radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Baş, Evar Hoş Gohdar'ın heja. İse bir bernameyeke teyru tüje, nüpe nü emel gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı bin. Prasti stranin geleke hoş, en ujen, ek evnar ve dor dor varın ser radyo'yı. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan u derhüner emeği tekniki Murat Özgür Batu vak saat u niveki eme bivin rehavale ve dve rehavaltiye de vak mediseri de jigo stran u klamin jihav hoştir ve bu var ebin. Ez vazede nadim seknandın eme peşi stranake hoş kohdar bikin paşeji sohbeteke germ eme de nav hevdura bigerinin. Ve ki var eser radyo yeme ve mem ararat beje evina mem.

Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 90.

0: Çi manê?
1: Erê, ez benî berê vê biryarê nêzîkî salek me li ser ekranên TRT Kurdî jî gelek bername çêkir. Û me ew bernameyan de jî fikra xwe gotu bû ku teqeziya betal, ancak bu Türkiye'de bir mutlak mutlan. Takaziye batal biryareki hukuki u biryareki ahlakiye. Bu çi jiber ku îro ligor kanuna partiyen siyasi ne mümkün ku ne mümkün ku li kongreyeki serokê ev partiye li kongreye hunda biçe. Ne mümkün e. Yani îro ev hem li gor ev kanuna anji evkên zagonên partiyên siyasi tiştên wisa aceb hat ser Kılıçdaroğlu u Kılıçdaroğlu juha piştê ve kongreji car car gotu buku zulmün ihanet hat kirin u hatta car car gotu buku ez li piştê xwe hatim
0: Leydan.
1: ev kırın,
0: Peki
1: darbe kırın.
0: yani ay
1: Jiber veya ki
0: be,
1: jiber
0: dakika
1: veya ki ev biryar, ligor kanaata min biryar ki raste, biryar ki haqe, u biryar ki hukukiye ji. U juhe demek ki beri qase çend daka beri cenabete ji ani ser ki ani ser ekranı vezire bu ara seroke ki ji adaleti ji got ku reya temyizê vekiriye. U ez vusa dipirsim yani bu çi ev biryara teqeziya betal ew qas dereng hat li darxistin
0: Yani
1: yani
0: ligor
1: ligor
0: kanaata o
1: qanaata min
0: dereng
1: ligor
0: hat.
1: kan tabi ligor qanaata min ev biryar ki dereng hatiye bu çi dereng hat sedema ev dereng bu neji jiber ku Özgür Özel u ekibe xwe xwast ku bi evkin bi hin ceşedanên raya giştî, hin miting, hin çalakî, evka biryara mahkemeyi an manipüle bikin, anji taluk bikin. Heya îro ew niyeta u ew armanca Özgür Özel u ekiba wî hat rast bu. Le jibir şunda edî diyare ku CHP jî ew Rêveberiya Kevin Embêjin, Rêveberiya Kevin A. Özgür Özel jî êdî çiqas bangî kuçe û der û dor jî bike, çiqas gel bangî taxan jî bike, de tiştên tewş derkeve û an jî ne mümkün e ku
0: Peki.
1: Özgür Özel jibir şunda bigihîje armanca xwe.
0: Peki tam divê noktayı da istiştegdine bipirsim.
1: Kerem ki.
0: Navenda giştî ya CHP civin hege de civin edaya Özgür Özel u ekiba
1: Tabii.
0: uyen bejin. Peki jivir şunda ve çibke yani ligor karara ve mahkeme seroke CHP edi Kemal Kılıçdaroğlu ye u ekibavi.
1: Evet.
0: Peki Özgür Özel u ekiba vi ve çibkin?
1: Yani Özgür, ez dokazım dü bahsedim. Yek Özgür Özel değişibike, ya duyem ki de Kemal Kılıçdaroğlu şeyibike, çibike. Özgür Özel diyare ku de rehk tekoşine ki ber kararı bide le de ev tekoşina vi yani biryara Özgür Özel'a lehember ve biryare hukuki tekoşin kirin de ne giyici armanca hatta hem Unza'nın bereme cejne u edi gel u di çitleya CHP'ye yani ev embejin hülbücarteyin CHP ji edi li ev geşedanên kuçe u tahu kolanan ji gelek acize. Dibe ku Özgür Özel bank li gel bike u bece ku derkevin humdur li de gel gohnede ev banka Özgür Özel. Bu çi de gohnede jiber ku neciku saleki hatta du sale bankda Özgür Özel bank yani gohda banka Özgür Özel li ne gel giyişti armancaki ne Özgür Özel giyişti armancaki. Ciber ve ki ez bu sadece kurum ki de Özgür Özel çağır çağır yani ama bir dile koy ama bir evke
0: Bey
1: koy
0: dile
1: ama bir ne razı buna koy de emaneta Kılıçdaroğlu de yani bu zıvraya de emaneta Kılıçdaroğlu bir de Kılıçdaroğlu. Peki de Kılıçdaroğlu şimdi. Kılıçdaroğlu

0: yekem karê Kılıçdaroğlu dê ev veku, ev kesên ku bûne sedema bûne sedem ku navê partiyê bi diziyê re derkeve, ji partiyê derxîne. Yani ekîba Özgür Özel û ekîba Ekrem İmamoğlu dê tasfiye bike. Juhe do Kılıçdaroğlu veki unzanın dîmeneki, videoyeki ek dabu, dabu raya dişti. U gotu bu ku em e pakişi li partiya xoya çekin. Ev pakişi ev ku tasfiye deyvere kirin, de ki tasfiye be, ev kesin ku haşa huzur, navewan bijin, navewan bi bertil, navewan bi diziye hatiye rojevi, de ev kesin tamami de ji parti dur bıxtısı. Yani lukor kanatımı de bu sabe, tasfiye ekim basın deyvere, Aha, ez duhadım davi de evi açmayacağım bir destura ve eğer İro, Özgür Özel, parti, teslima, Kılıçdaroğlu bir ke, yani rez, nişane, biryara, hukuki bir de dibeku Özgür Özel de partiye de bimine udisa bibe marve duyemin.
1: Yani ihtimala... İhtimala tıfaka, ancı levhatına Özgür Özel u Kemal Kılıçdaroğlu şeye.
0: Her tüm heye, bu çe edbeşim heye edbeni. Dista düme anji e, nedike çar mehberi, ev kanal ekide, Kılıçdaroğlu hep evin ekkir. Uji Kılıçdaroğlu pırsi. Gotu bu ku hun de derhaka, yani hun de derbare Özgür Özel'e, derhaka Özgür Özel'e çi de fikirin. Kılıçdaroğlu gotu bu ku Özgür Özel her tüm marav eki, yani zılam eki duyemine. U zılam eki duyemin ya heri baş Özgür Özel'e. Ujver veye ki, ez usa da fikrim ku, de ittifakek, de navbera Özgür Özel u Kılıçdaroğlu ju de çebe, peki, ev ittifak gredana biryara İro'ya. Yani İro, CHP, pişti civini, eğer beje, em, li biryare ev hukuki, li biryare hukuki, em hem rez nişan dedin, hem ji, ev hakemaya ku, em biçin temyizi, heye em bizi haqi bireyde bibin a vaxt mümkün eku Özgür Özel u Kılıçdaroğlu diysa beri 2024 çağıran diysa vek ittifakek diysa vek serok u alikare serok behavra bimeşe.
1: Peki gelek spas jbo beşter buna ve brez Mehmet Sabri Akgönül mevanime bu beguman gelek mühime jivir şunda CHP ve çivke karareke çoğabide Bejin nahali nabenda geçti şu civin devam diken bejin nüce gani meşi lüe deri ya meberi xobidin tabi CHP'de ve çubbe çeyne be lebeli du aliye siyasete da mevan ime bahskir jivir şunda de peşame da ve çubbe lisser hukukiyen bisekinin leura ev karar ji mahkemeye kederket loma me bipırsın ji mevani uha u Parizer Pres Muhammed Ata Yükselci mevani meke ez beni merhaba bkhirati
2: merhaba ve şan bkhir
1: Brez Yüksel, peşi bir karar hem de sebebi ki lisar sebebin hukuki bir çekem haber birdi. Ne uji mutlak butlan bir tirki gote gotin hem çi fan bikin jive kararı. Yani karara bejim ku hüküm yani hükmü kongre tüneye çi hem çi fan bikin ji mutlak butlanı.
2: Rastî mutlak jî butlan jî peyveke Arabiye kokavê diçe ser Arabiye û di kurmancî de cevkanin bi rastî bi rehetî bikarbînin. Mutlak butlan yani teqas iptale yani iptala di serî da. Yani berê kongreyê çawa bû û ji vê saetê şûnda jî ew ê werbe. Yani dibe wê manê ku tê wê manê ku ew kongre hê çênebû û dibe kongre de kes nehat bijartin û ew kongre heya niha çi karûbar kirin hemû jî netîceyên wan bêhukmin bêbiryarin û îptalin û ew vedigere ser halê xwe yê berê
1: yani
2: ser halê xwe yê serî em dibêjin
1: pekî viya famkin yani Kemal Kılıçdaroğlu wê beriya wekî beriya kongreyê dibîst û siyan da kote kirin wê were ser wezîfeya xwe wê bibe serokê giştî yê CHP bêkîba xwe ra
2: rast e rast e çawa ku berê vê kongreyê serokê giştiyê CHP brez Kemal Kılıçdaroğlu bû ji vê

kardine ve ekele kele eger mevve havine evve kıcıdı ve dahi kevve lav kevve emine kuaşe ve huve hakem levve eşerma ebhab ibrahi kevve kud alemin ve zedel devve lav kevve kuaşe ve

0: Ali cari usta sert giriye bu kudu ya.
1: Bir nav şer ver kral.
0: Kudu böyle kudaydı.
2: Hadi o berkede ve dayka tevde mâne. Hadi ben rasta bir şehir yeşi bunu lüsemeyi huyniye tamam isim merdane. Temi ve işte tam mertebe kubarına da peşiye bir de kubu bir de vazi bir kavazi vazalma meyre gibi kefiliye bir de mâne şuraya kuşan der bilişe gire daha bir donuzda kisane. Lister şuraya edin bize kasa sesleri bir suçar meyre bir sürman edin o ha e ha ha ha ha Dai Rabbani, dama davaze purmizi kokadar ir mikir ya. Lemmini fele halet haca teberkhe derdad raviya çağır gürçke dil eber khetemin gürçke inava dil eme katiyya la odayka debarca şengela devgel ya. Gure pisteşine düker ya hesire çave dayka da defen avi cüçke çavkaniya zerabın koperna ezil marangi malkhira bu şalı şapiki aliye purtu öldüm. Koperdim ezil marangin goşe bu goşe kuşe bu kuşe bu gerinin vesmenge malkhira bu bidim semine telalu telalu başiye koperna kız kafisiye bitmeydani. Biz de çağın Erdoğan ölküsünü mümser çoğu bir hep kazıyanı dozdan iftiyat da ser çavuşan izbatan efendiye kubavimde süpeydi kandarıdı.

Erdilem yar erdilem ev ev ev yar yar ya bra wala kol bina zohra zahmet gel ev ev ev zohra ev ev belki ev yar ja ab qurbi ev ev ev zohra ev ev erdilem yar erdilem ev ev yar yar.

cara ve de sevare kıvıgre me bu her cemi kulun gezeye bize bırsıkım heyami üzme zesere bingo resare çımal ardı hani ev ev ev da hani akıdırem yari ardıle ev ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev ev yari ardıle ev yari ardıle ev ev yari Avdalı kokulun kaymala da şevdi o kanili bir şaralı bir kanili Hayma kırabı kanili malasını yazı zanı

Ardilem yar yardilem ya yar yar ardilem yar yardilem yar yar Ardalı gönlüm be haymala da şevdi azam ardalı Zeynep babet muhabbet gege mahyam az gül

alim Ey çavre mekor bile başka teşkesine Vara zede sehvda bine kıvda birade Kıvda ve sır ocağa şeğe şeğe derane Emeğe derbaz

Beledine tijmiro ledbi oşlur deko babafne Ere tijmiro ledbi mori kiji moryo eteko çoye valeline Leledine tijmiro ledbi kefuko çoye Abdülaziz ferbiçine Cisbe hayali behevare lisere yoyle uzuzalatım dıkhine Behevare rakhadigine çoye kereş dağa şevdi eteko çoye va merdine Eledine tıkhabe toru dame va avcı usek mala kenahine Erebe digere likoze

Bele dile tijimra le dibi kumriya le teke Bele tijimra le dibi tibir kozu zaleke Ere tijimra le dibi kozal berabeke Tijimra le dibi urde kalı guleke Ede vere avalu fesade dünyaya fırre Diketin haberi onu halka lari Ere malamı

Evinamın Delalamın İro keçka me pırskır vulkanı dayıkamın Min nikanu peri atıştek bu gota Min nikanu bu gota dayıka te çu Çu unuva nika ve gere Te çuyi Te çuyi temlevra teni iştir Te çuyi temlevra sevi iştir Keçik digri Ez digri Em tev digri Şevi metri